0: Architekti. Şey.
1: Hutut.
0: Kole. Gramatikal.
2: Haladap. Haladap. Uşan. Hacangde.
0: Verite. Pravda.